0: Ata ile mu ready.
1: Na ready.
0: Ni hata tumanyi bahati abata ile mna teru msikio myaka no mkuru.
1: Kale.
0: Kale kati.